van Bassi Harpaz, Kiraki, Stadar Kaportuțui, Aitan Banis. Çorek şaptin miş susman giz gıl hofkani, Uing şaptin kahorancinin çevur, Halt şapatin şlavnes duin.

Gövet al var tere, iskin bu şere takıza. Yer for cerven, gravat yer keres.

Yere gişer desayes yer azun Mi çekna reyak mi geretz kupu Nara yetevitsay açerov yas vazun